allas tutulas, gönlüm el ağlar. Fakatas, lagay parman, banesi vatan, hardar varız, bir nesi

Yatanın vasılı milyat soran, milyat var yazan. Banesi vatan, har darbaras, benesi peki haran. Lol kem taliban, bagro sakiyan, kay

0: Atlolu Kratos, kanime piş.
1: Atlolu Kratos, kanime piş.
0: Atlolu Kratos, kanime piş.
1: Atlolu Kratos, kanime piş.
0: Parhadın iş.